Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

gençliğim dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen

Ben bu akşam bir başka sevdim seni. Niyesini bilmeyecek kadar sevdim. Yaz beni sevdiceğim. Bir tek sen yaz beni. Çoklara sığmayacak kadar çok sevdim. Korkularımı korkutacak kadar. Kör kütük bir sevdaya düşebilirim bu gece. Sen rezilliğimsin, son aşkım, tek mirasçım, ömrüm göçeysin. Yaşarsam bu zulmü, ölürsem ömrümü yaşayacaksın. Çünkü sen yaşayan tek ben olacaksın.

Ben bu şehrin ahıyım, el değmemiş günahıyım. Bunca yıllık ömrümde ilk defa sende kendimim. Ömrümü sana feda edebilirim. Anla, bu kadar basit karmaşığımsın. Yüreğimin tam orta yerinden geçerimsin. Daha ne olacaksın? Gizil ibadetimsin.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

sürgünün gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

sen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen.

Birini aldık bir metre astar, tekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster. Kurtulamadım kötü avra delinden, hey hey.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: Herkese merhabalar. Bernerliyiz, bırakanlar başladı. Hoş geldiniz. Evet, Radyo Çağdaş'tan herkese çok güzel bir gün diliyorum. Bugün yine türkülerin izindeyiz. Böyle Anadolu'nun yüreğinden kopup gelen bütün eskilerle, türkülerle birlikteyiz. Türküler sadece bir müzik değildir sevgili dinleyenler. Halkımızın hafızasıdır, acısıdır, sevdasıdır, göçüdür, bekleyişidir. Yüzyıllar boyunca dilden dile, gönülden gönülle taşımış, kim zaman bir annenin ağıdı olmuş, kim zaman bir sevdanın sessiz çığlığı. Ve belki de en kıymetli tarafı şu, bugün hala yaşıyor olması. Anadolu'nun dağlarından çıkan o anonim türküler yok mu? Aradan geçen onca yıla rağmen. Bugün hala genç sanatçıların sesiyle yeniden hayat buluyor güzel türkülerimiz. Ya da usta yorumcuların yüreğinde yeniden bir anlam kazanıyor. İşte bu yüzden türküler bizim kültürümüzün yaşayan hafızasıdır. Radyo Çağdaş olarak biz sadece bir radyo değil, Çağdaş Medya Grubu çatısı altında gazetemizle, sanat akademimizle, radyomuzla kültürümüzü yaşatmaya çalışan çok büyük bir aileyiz. Bugün yine hem geçmişin izlerini hem de bugünün sesini birlikte taşıyacağız sevgili dostlar. Bugün bir türkü bizi belki çocukluğumuza, belki de yıllardır unuttuğumuz bir anıyı yeniden hatırlatacak. Varsa istekleriniz, mesajlarınız, selamlarınız, yüreğinizden, gönlünüzden geçen o güzel duygu, düşünceleriniz, WhatsApp hattımız 542-424-8950. Ve şimdi birbirinden kıymetli türkülerle o Anadolu'nun sesi Radyo Çağdaş'ta yükselmeye devam ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Halis Aslan ve Kıvırcık Ali'nin Ah Turnam türküsüyle başlangıcımızı yapalım.
1: Berna ile iz bırakanlar.

İşte bakın sevgili dostlar, bazı sesler vardır aradan yıllar da geçse eksilmiyor, unutulmuyor. Kıvırcık Ali'nin sesi de tam olarak öyleydi. Evet, Türk halk müziğinin en içten, en yaralı ama en samimi seslerinden biriydi o. Böyle bağlamayı dokunduğunda sadece türkü söylemiyordu, insan içine konuşuyordu resmen. Evet, bugün dinlediğimiz eser ise duygusu çok başka bir çalışmaydı. Halis Aslan ve Kıvırcık Ali'nin Ah Turnam eserinde buluştuğu çok özel bir düet. Ama bu düetin en derin tarafı da şu aslında. Kıvırcık Ali bugün aramızda değil. Evet, 2011 yılında geçirmiş olduğu trafik kazasıyla hayatını kaybettiğinde ardında sadece hani türküler değil, milyonlarca insanın kalbini çok büyük bir boşlukta bıraktı. Şimdi teknoloji değişiyor sevgili dinleyenler. Bakın, yapay zeka ile sesler yeniden hayat buluyor. Ama bazı insanlar vardır ki teknoloji değil, halk yaşatıyor onları. İşte Kıvırcık Ali de onlardan biriydi. Ah Turnam sadece bir türkü değil bakın. Sanki geçmişle bugünün konuşması gibi. Bir özlem gibi. Bir hatırlayış gibi. Ve belki de bu yüzden bazı türküler hiç ölmüyor. Çünkü onları söyleyen insanlar böyle yürekten söylediyse sesi yıllar sonra bile yaşamaya devam ediyor. Kıvırcık Ali'yi saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim. Şimdi ise Arzu ve Ekrem Şahin'in Muzur Olur eserini sizlerle buluşturalım. Evet, sözümüzü Ekrem Şahin'e ait olan bu kıymetli çalışmayı buluşturalım. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.

Munzur sadece bir isim değildir aslında. Böyle dersem hafızadır. Bakın, suyun da ağıt vardır, dağın da hasret vardır. Yüzyıllardır sevgili dostlar. Bakın, yüzyıllardır anlatılan acılar, göçler, ayrılıklar, dirençler. Yani o coğrafyanın türkülerine sinmiştir. Bu türküleri kıymetli yapan şey de budur zaten. Bakın, bakın, bir halkın böyle ne bileyim yaşayamadığı, söyleyemediği sazla, sözle anlatılabilmesi. Bugün hala genç sanatçıların, güçlü yorumcuların bu eserleri yaşatması aslında Anadolu'nun hafızasının kaybolmaması demek. Munzur'un suyunu, dağını, rüzgarını düşündük. Ne bileyim, belki bu türkü size yıllardır unuttunuz bir duygu yeniden hatırlattı. Bilemiyorum ki. Şimdi ise Güler Duman'la Ekrem Şahin'in güzel kıymetli bir eserini sizlerle buluşturmak istiyorum. Artar Eksilmez. Hadi buyurun efendim, sizlere emanet olsun bu güzel türkü. Tüm çağdaş dinleyenlerin armağan. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattımız. Bu arada bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi de unutmayın. Çağdaş Kocaeli Gazetesi, Çağdaş Sanat Akademisi ve Radyo Çağdaş. Çağdaş.

Hüseyin Turan'ın en sevdiğim türkülerinden bir tanesi. Gerçekten yıllardır halk müziğinin o saf duygusunu bozmayan, söyleyen ender isimlerden biri. Özellikle o naif sesiyle verdiği böyle kırılganlık hissi diyeyim. Böyle söylediği her eseri çok daha güzel derinleştiriyor. Ah Yar da tam olarak öyle bir türkü. Böyle içinde özlem var, kırgınlık var. Ama en çok da insan içinde susturamadığı bir sevda hali var sevgili dostlar. Vallahi gidiyorlar ya, bazı insanlar gidiyor. Böyle yokluğu gitmiyor. Bazı cümleler söylenemiyor. Ama insan içinde yıllarca yaşamaya devam ediyor. İşte bu türkü de birazcık da o duygunun sesi gibi. Hani böyle içimize atarız ya bazı şeyleri. Gece olunca yeniden büyümesinin hali gibi. Gündüz de vurur böyle başımıza. O yüzden türküler hiç eksilmiyor. Çünkü insanın yüreği değişse bile özlemi bakın asla değişmez. Unutmayın.

0: Merhabalar Berna Hanım, nasılsınız? İzmit'ten Mehmet ben. İşten çıktım, sizi dinliyorum. Vallahi insanın bütün yorgunluğunu alıyor bu türküler. İyi ki varsınız demiş. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Gerçekten iş çıkışı o yorgunluk. Hele bir de gündüz olunca yatmaya da çok rahat yatamıyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkürler bu kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Körfez'den Ayhan ben, iyi yayınlar Berna ablacığım. Arabada tek başıma oturmuş seni dinliyorum. Öyle bir huzur katıyorsun ki abla, daha ne diyeyim ben sana demiş. Teşekkür ederim. Selamlar Berna Hanım, Gölcük'ten Sevil ben. Sizleri dinliyorum en yakın dostum Eda ile birlikte. Yani bu türküler çaldıkça çocukluğumuza da gençliğimize de şimdiki halimize de götürüyorsunuz. Aklımızı başımızdan aldınız, iyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Çokça öpüyorum sizleri. Merhaba güzel insan. Derinceden Abdullah ben. Kıvırcık Ali anonsunuzdan sonra sustum kaldım. Böyle yürekten yayın yapan çok az kişi kaldı artık demiş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sevgili Abdullah, Derince'ye de çokça selamlar olsun. Böyle ben içimden geçtiği gibi konuşurum her daim. Azap benim karım. Aldığım nefes. Okulum iyi diyeyim size.
1: Her gece uykum yanar. Rüyama kan ter damlar.
0: Efendim bu şiir Ahmet Can Akyol'un şiiridir. Tabi bestesi de Atilla Meriç'e ait. Seslendirmesi de sevgili Hüseyin Turan'a. Yani 8 yıl önce bu eseri çıkardığını yine Radyo Çağdaş'taydım. Yine kıymetli evimdeydim. O günden beridir hala çok sevdiğim, hala çok keyifle dinlediğim türkülerden birisi. Evet, son dönemlerin en güçlü seslerinden biri soyadı olduğuna göre. Ali Aydar Güçlü'nün Nefes adlı çalışması bizlerle birlikte olsun. Sonrası yine buralardayız.

Onu farklı kılan, onu çok sevdiren yanı da bu. Hani tam bitti sandığın yerde insan içine dokunan türküler yok mu? Ah Allah'ım, ah Allah'ım, onlardan biriydi efendim. Şimdi ise Ankara şahidim olsun, yakarım desin mi Maral? Bence desin. Gelsin bakalım. Sonrası şöyle biraz daha ağır türkülerle devam edelim, ne dersiniz? Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp attı.

0: ve dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Merhaba Berna Hanım, ben Ayşe. Gölcük'ten dinliyorum. Çayımı aldım yine Radyo Çağdaş Açık. Türkülerinizle evin havası değişiyor resmen. Emeklerinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir anamim türküyü sizlerle buluşturalım. Özcan Türe yorumuyla. Ben Özcan Hocamı gerçekten çok seviyorum. Çok kıymetli bir Türk halk müziği sanatçısı. İç çizgisini bozmadan yıllarca devam ediyor. Hani Anadolu'nun türkülerinde hep deriz ya, dağların yeri çok ayrıdır diye. Hani dağ bazen hasrete de benzetilir. Ne bileyim, gurbete de, insan içine çöken yalnızın kendisi de diyebiliriz. Duman eğlenir mi? Bu türkü memleket kokusu taşıyor. Bakın, yağmurunu, toprağını, çocukluğunu hatırlatıyor. Ve insan nerede olursa olsun bir anda kendini yıllar öncesi bıraktığı yerde bulabiliyor. Ne bileyim ya, belki bu yüzden Anadolu'nun türkülerini hiçbir zaman eksiltmiyoruz. Çünkü her biri başka bir hayatın, başka bir yaranın sesi oluyor. Şu an kulak veren herkesin o belki de bir yarasına dokunmuştur ama şifa olarak olsun inşallah. Gelsin bakalım Özcan Türe.

Adama gözlerim Mevla Kerim'dir türküsünü buluşturduk sizlere. Güzel bir böyle canlı performansı sergilemek istedim efendim. Şimdi ise Sevcan Orhan'ın çok sevdiğimiz bir eseri gelsin. Sevgi yetmiyor diyecek.

Kısacası efendim, emek de yetmiyor, sabır da, sadakat da. Bazı insanlar birbirini sevse bile aynı yaraya dönüşebiliyor maalesef. Ne bileyim, belki de en çok bu yüzden dokunuyor insana bu eserler. Her güzel duygu mutlu sonla geçmiyor efendim maalesef ki. Evet, Zafer Güler ve Berfin Berşe Yaşamadın Sen, Ahmet Kaya'nın güzel bir çalışmasını yorumlamışlar. Hadi bir kulak verelim. Sözümüzü Ahmet Kaya'ya ait olan güzel bir eser. Saygı sevgili Ahmet Dede'ye ad edelim. Birazdan bir Ahmet Kaya çalışması daha sizlerle buluşturacağım.

Aslında bu eser adından bile kendini belli ediyor. Hani yaşıyoruz çok büyük acıları. Anlatınca değil, bakın sevgili dostlar, yaşayınca anlaşılan acılar vardır. Dışarıdan bakın herkes konuşur. Ama o yüreğinden geçen yangını kimse bilmez, bilemez. Yaşamadın sen, biraz da bunun türküsü. Hani bir insana benim ne çektim sen bilemezsin demenin böyle en yalın hali gibi bir şey. Sevgili dinleyenler, hayatta herkes her şeyi söyleyebilir. Herkes bir şey söyler ama herkes aynı acının içinden geçemez. O yüzden bazı türküler sadece kulağa değil doğrudan yüreğe giriyor. Radyo Çağdaş'ta Zafer Güler ve Berfin Berşe'den geldi bu eser. Hani size söz verdiğimiz güzel bir Ahmet Kaya çalışmasını da sizlerle buluşturacağım. O kadar güzel türküleri var ki... Sen yanma diye türküsüyle devam edelim, ne dersiniz? Efendim, sözü Yusuf Hayaloğlu'na ait olan, müziği de Ahmet Kaya'ya ait olan çok kıymetli bir çalışmayı buluşturalım sizlerle. Ben yanarım aşk için, ben yanarım sen için. Bari sen yanma. Zaten Ahmet Kaya'nın sesi başlı başına bir yara gerçekten. O söylediği bütün türküler, yani bırakın dinlemeyi, insan içinde oturan o türküler yok mu? Sen yanma diye. Düşünsenize bir insanın ben yanarım yeter ki sen yanma diyebilmesi. Ya bu fedakarlık var ya, kendini acının önüne koyması. Ben

0: toplumsal ve bireysel olayları her türküsüne yansıtan çok kıymetli bir sanatçı. Ülkesine, toplumuna, türkü dostlarına hasret vefat etti. Ama biz onu her türküde, biz onu her şiirde yaşatmaya devam ediyoruz. Tekrardan saygı, sevgi, minnetle yad etmek isterim Ahmet Kaya'yı.
1: Kim için ben yanarım sen için.
0: Aşkın en bütünleşmiş halini aslında buluşturduk sizlerle. Allah herkese bakın. Tek dileğim. Sizin değil de böyle sizin yanmanıza kıyamayan insanları çıkarsın efendim karşınıza. Daha bundan büyük dua mı olur değil mi ama? Bakın şimdi sırada ne var? Mustafa Eki, Elif adlı eser. Efendim sözü müziği Ali Kızıltuğ'a ait olan, çok derin anlamı olan bir eserdir. Hani Elif adı bile biliyorsunuz ki Türk halk müziği kültürümüzde boşun ya bu kadar güçlü olmasının bir sebebi var. Hani bazen bir sevginin adı olur, bazen ulaşılamayan bir muradın. Ne bileyim bazen de insan içinde büyüttüğü intimiz sevdanın sembolü de diyebiliriz aslında. Ali Kızıltuğ'un kaleminden çıkan bu güzel sözlerle Anadolu aşığının o bildiğimiz hali var. Boyun büker ama gururun tamamen yere de bırakmaz. Sever ama sevdasını da sıradanlaştırmaz. Efendim, çünkü türkülerde aşk sadece seni seviyorum demek olmuyor. Bazen yollara düşmek, bazen dağlara seslenmek, bazen de bir isim ömür boyu içinde taşımak. Mustafa Eki'nin yorumu da gerçekten çok sahici, abartısız. Radyo Çağdaş'ta sizlerle birlikte Mustafa Eki'den geliyor efendim Elif adlı çalışma. Varsa istekleriniz 542-424-8950. Burada Serkan Bey bizleri dinlemekteymiş. Hoş geldiniz o güzel cümleleriniz için. Berna Hanım, o kadar güzel yayın yapıyorsunuz ki sizi dinlemeden kendimi alıkoyamıyorum. Her gün aynı saatte iyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. O kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok da ciddiye teşekkür ederim. Heyecanlandım bakın. Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne de çokça selamlar olsun. Çalışan arkadaşlarımıza, büyüklerimize, emekçilerimize. Keza İzmit Belediyesi de aynı şekilde. Yüreğinize sağlık olsun. Emeklerinize sağlık olsun. Alın terinize sağlık olsun inşallah sevgili büyüklerim. Çalan bütün eserleri ben size armağan etmek isterim. Keyifli dinlemek.

Efendim Zuhal Senden Oldu eseri bizlerle birlikteydi. Kıvırcık Ali'nin de tabii ki o güzel yorumu ne kadar güzel izler bıraktı değil mi? Ah ah. Saygı, sevgi, rahmetle yad etmek isterim Kıvırcık Ali'yi. Binlerce kez. Nefesim yettiğince böyle kıymetli sanatçıları sizlerle buluşturmak için elimden geleni yapacağım. Hani aslında senden oldu diyor ya, bakın beni üzdün falan demiyor. Yani ben bu hale kendiliğimden gelmedim demeye çalışan eserlerimizden biri. Hani bazen sevdiğine bir bakış, ne bileyim bir suskunluk. Hani böyle zamanında tutulmayan bir söz. Ne bileyim insan içinde kocaman bir yaraya dönüşüyor ya hani. Aha, Ali Kızıltun kaleminden gelen bu duygu da Anadolu'nun o bildiğimiz sistem diline çok da yakın. O yüzden Zuhal'in yorumu da bu türkünün çok bir başka yerinde. Evet, Radyo Çağdaş'tasınız efendim. Ben Aileyiz Bırakanlar programındasınız. Ayşen Biten ve Musa Eroğlu ile devam edelim telli turna meseriyle. Söz müziği Musa Eroğlu'na ait olan çok kıymetli bir çalışma. Sevgili Ayşe'nin o kıymetli düetiyle gelsin bakalım sizlere. Bu arada Deniz hoş geldin, sefalar getirdin. Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir kardeşim. Selamlar olsun.

Ah ben yandım eller yanmasın. Turna deyince benim böyle hakikaten böyle ciğerim sökülüyor diyebilirim. Çünkü benim güzeller güzeli kızımın ismi de Turna. O Turna hikayesini sizlerle buluşturmak isterim efendim. Çocukluğumda mı diyeyim, gençliğe böyle adım attığım dönemlerde mi diyeyim, benim annem Mehmet Uzun'un bir kitabını okumuştu. Aşk gibi aydınlık, ölüm gibi karanlık. İşte orada Kevok'la Baz'ın aşkını anlatan çok kıymetli bir romandı. Aldı o kitabı, bana verdi bakın. Al dedi, bunu sen de oku. Okuduğum ilk kitaplardan biridir. Orada Turna o kadar çok geçiyor ki, Turna ismine aşık oldum ve annem dönüp dedi ki, senin ileride bir kızın olursa adı Turna olacak. Bakın bu bahsettiğim şey sanırım bir 20-23 yıl öncesinden bahsediyorum sizlere. Ve o günden bugüne ben çocukluğumdan beridir dediğim tek şey, benim çocuğum olursa adı Turna olacak. Annemin isteği üzerine, daha doğrusu ben de aşık oldum o isme. Bakın evlenmeden önce de Turna dedim. Eşimle 15 yıl önce tanıştım. Orada da Turna dedim. Geldim İngiltere'ye taşındım. Şirket kurdum. Turna Medya olarak kurdum. Hani daha çocuğumuz yokken bile eşimle birbirimize hediyeler yaptırırdık. Turna yazdırırdık. Mesela kolyelerimize, bilekliklerimize, küpelerimize ya da harf olarak. O yüzden Turna bambaşka bir güzellikti. Allah herkesin evladını herkese bağışlasın inşallah. O yüzden Turna deyince özellikle bir de radyocu ve türkücü bir anne ve babanın çocuğu, Turna ismi olması çok daha özel kılıyor aslında evladımı. Allah bütün evlatlarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler nasip eylesin inşallah. Efendim Serkan Boran ve Gülay'ın güzel düeti bizlerle birlikte, kal ölene kadar diyecek. Hani böyle bazen aşk gururun ötesinde bir yalvarışın içinden de geçebiliyor. Bakın kal ölene kadar da tam da böyle eserlerden biri. Hani gitmelerin şu dönemde bu kadar kolaylaştığı bir zamanda birinin diğerine herkes giderse gitsin sen kal demesi kadar ağır bir duygu var içinde. O yüzden bu iki ismin bu türküde buluşması ve şu anda bunu sizi dinliyor olmanız belki de tesadüf değildir. Hepimizin hayatında bir kez olsun gitmesini istemediğimiz birileri mutlaka olmuştur. Şimdi Radyo Çağdaş'ta Serkan Boran ve Gülay'ın güzel düeti Sen Kal Ölene Kadar bizlerle birlikte olacak. Hepinize keyifli dinlemeler.

Bazen insan sevdiğin kişinin hayatında bir yere sahip olmak istemiyor. Böyle her yerinde olmak istiyor. Ben olaydım tam da bunun türküsüdür efendim. Böyle bir sevdanın aşkın içinde kaybolmak değil de böyle o sevdanın en ince yerine dokunmak isteyen bir yüreğin sesi bu aslında. Düşünsenize bir insanı sevdiğinde gözünde yaş, gönlünde bağır, derdine yoldaş, ben olaydım deme hali. Ah ah, tertemiz bir sevda. Rabbim herkese nasip eylesin inşallah. Selamlar, Berna Hanım, İzmit Merkezden Ersu ben. Ne diyeyim size bilemiyorum. Çakılı kaldım kafede demiş.

Türkülerimizi kaldırmamış yerinden. O kadar çok çay içtim ki. Allah'tan gündüz diye de yazmış. Teşekkür ediyorum sevgiler suçum. Yani söylüyorum, sizlerden gelen istekler doğrultusunda yayın akışıma yön veriyorum diye. Şimdi ben böyle bazı eserleri çalıyorum ama zannetmeyin ki bu kafama göre. İnanın sizlerden geliyor ama isim vermek istemeyen işleri gereği, hani konumları gereği bazı büyüklerimiz isim vermemizi istemiyorlar. O yüzden ben de çalıyorum. Kendim çalıyormuşum gibi oluyor. Aşık olduğum kadın şu anda sizlerle birlikte. Gerçekten yani 2000 yılında çıkartmıştı Gönlüm Dağlar'da albümünde seslendirmişti bu eseri. O kadar seviyorum ki. Böyle yol diyor ama insan içindeki kırgınlığı o kadar güzel dile getiriyor ki. Yani bir insanın sevdiğini, ne bileyim, küsen yollarını, halinden anlamayan kimseyi bulamayışını. Hani böyle içten içe büyüyen o yalnızlık olur ya. Düşünsenize, seviyorsunuz ve sevdiğiniz sizi anlamıyor. Dünyanın en zor duygularından bir tanesi. Kısacası yol gidenlerin değil, kavuşamayan bir sevdanın arasına giren mesafedir aslında. Upuzun bir sessizlik. Hep Anadolu türkülerinde buna rastlıyoruz. Yollar hep konudur aslında. Kimi zaman gurbet, kimi zaman hasret. Ama kimi zaman da insanın dönmek isteyip de dönemediği bir yürek kapısı da diyebiliriz. Radyo Çağdaş'ta Özlem Özdil'den geliyor Küskün Yollar. Son ses dinleyelim olur mu? Bazen insan birine değil, ona götürmeyen bütün yollara küsermiş.

ayrıldım Gonca gülümden. Vefasız yarın elinden. Ah çekerim ağlarım. Yani hepimiz mutlaka böyle vefasız insanlara denk gelmişizdir. Hatta toza dumana dönmüşüzdür. Efendim Nuray Fiftaş yorumuyla bakın Türk Halk Müziği'nin en güçlü, en yaralı seslerinden bir tanesidir. Onun yorumunda sadece türkü yoktur. Böyle insan içinden geçen bir hayat gibidir. Eski sanatçılarımıza Rabbim gerçekten uzun ömürler versin. Seslerini bizlerden esirgemesin. O yüzden böyle bu sesleri kaybettiğimiz için o kadar üzgünüm ki. Saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim Nuray Fiftaş'ı. Efendim bir zamanlar çınar gibi ayakta duran bir gönlün zamanla böyle dala, damlaya, kuma en sonunda toza dönüşmesini anlatan bir türküdür. Ne kadar güçlü olursan ol sevgili dinleyenler. Bazen bir sevda gelir ve insanın bütün dayandığı yerleri yıkar gider.

türküde denildiği üzere kaya gibi sandın kalbim bile ufalanıyor ve sen bir gün öyle bakıyorsun ki eski halinden geriye sadece bir toz kalmış. İnsan hayatta kırıla kırıla nasıl değiştiğini anlatan çok derin bir halk müziği anlatısıdır bu. Nuray Efif Taş'ın sesiyle bu daha da ağırlaşıyor. Hani böyle türkünün kaderini taşıyan sanatçılar var ya, işte onlardan bir tanesiydi Nuray Efif Taş. Saygı, sevgi, rahmetle yad ediyorum. Efendim, müsaadeniz olursa bir türküyle kapanışımı gerçekleştirmek isterim. Murat'cığım, sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, bugün herhalde Çağdaş'ta bir yayınımızın daha sonuna geldik. Türkülerle başladık. Anadolu'nun dağlarından, yollarından, kırgınlıklarından, sevdalarından geçerek geldik. Ne bileyim, bazen bir türkü bize bir memleketi hatırlattı. Bazen bir türkü içimizde susturduğumuz bir yere dokundu. Bazen de bir ses yıllardır unuttuğumuz sandığımız bir duyguyu yeniden uyandırdı. İşte türkülerin gücü burada sevgili dostlar. Yıllardan, yollardan, kuşaklardan geçiyor ama eksilmiyor asla. Çünkü insanın derdi değişse de özlemi değişmiyor. Sevdanın dili değişse de o yüreklerimizde bıraktığı iz var ya, hep aynı kalıyor. Radyo Çağdaşı olarak bizler de gazetemizle, sanat akademimizle, radyomuzla bu kültürün, bu hafızanın, bu sesin yaşanması için buradayız. Bugün bize eşlik eden, mesaj atan, dinleyen, yolda, evde, işte, mutfakta, direksiyon başında hiç fark etmez. Kısacası bizimle olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Yayından ayrılıyorum ama Radyo Çağdaşlı müzik susmuyor. Türküler, Anadolu'nun sesi gün boyunca sizlerle olmaya devam edecek. Bendeniz Berna Uytunönk. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, kalbinize iyi bakın. Çünkü bazen bir Türk insanın kendini geri getirir, unutmayın. Bir sonraki yayında görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın efendim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden...
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Haydi gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu doya doya yaşayacağımız Kocaeli'nin en dinamik, en genç, en renkli festivali Enfest başlıyor. Rap müziğin sevilen ismi Ceza.
1: Gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus.
0: Türk pop müziğin güçlü sesi Gökhan Türkmen.
2: Yastığında kalmış yüzün, biraz ayrılık biraz üzün.
0: Türk pop rock müziğin beğenilen ismi Fatma Turgut.
3: Sen bakınca sol yanımda, bir şeyler oluyor aşk tadında.
0: Gençlerin gözde rock grubu

eğlenceli atölyeler, zevkli yarışmalar, heyecanlı spor müsabakaları, sürprizlerle dolu alan etkinlikleri 17-18-19 Mayıs günlerinde İzmit Milli İrade Meydanı'nda ve 19 Mayıs Salı günü Gebze Millet Bahçesi'nde sizleri bekliyor. Tüm hemşerilerimiz davetlidir.

Yüzler alevlerden türkülere geçiyor. Günler alevler gibi geçiyor. Koş, aç kapıyı, yeni ufuklar getir.

Böyle kurulmuştur bu çarhı devran, Mansur olan gelir dara çevrilir. Böyle kurulmuştur bu çarhı devran, böyle kurulmuştur bu çarhı devran, Mansur olan gelir dara çevrilir, Mansur olan gelir

Kar, pervaneler özün odlara yakar. Serçe kande olsa aslına çeker. Bülbül olan gelir güle çevrilir. Serçe kande olsa aslına çeker. Serçe kande olsa aslına çeker. Bülbül olan gelir güle çevrilir. Bülbül olan gelir güle.

Abdalı yatır hastadır, bir sultan abdalı yatır hastadır, elinde gülleri deste destedir. Ademoğlu bir acayip nesnedir, muhabbetli tatlı dile çevrilir. Ademoğlu bir acayip nesnedir, Ademoğlu bir acayip nesnedir, muhabbetli tatlı dile çevrilir.

0: Haydi gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu doya doya yaşayacağımız Kocaeli'nin en dinamik, en genç, en renkli festivali Enfest başlıyor. Rap müziğin sevilen ismi Ceza.
1: Gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus.
0: Türk pop müziğin güçlü sesi Gökhan Türkmen.
2: Yastığında kalmış yüzün, biraz ayrılık biraz üzün.
0: Türk pop rock müziğin beğenilen ismi Fatma Turgut.
3: Sen bakınca sol yanımda, işler oluyor aşk tadında.
0: Gençlerin Gözde Rock grubu

eğlenceli atölyeler, zevkli yarışmalar, heyecanlı spor müsabakaları, sürprizlerle dolu alan etkinlikleri 17-18-19 Mayıs günlerinde İzmit Milli İrade Meydanı'nda ve 19 Mayıs Salı günü Gebze Millet Bahçesi'nde sizleri bekliyor. Tüm hemşerilerimiz davetlidir.

0: ebediyete 32'den her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refa içinde kutlamanı gönülden dilerim.
1: Ne mutlu. Hoş geldiniz. Yine çok güzel bir şarkı seçtik. Yine Mete yanımda, eksik olmasın sağ olsun. Hadi artık başlayalım.

sevgi bitti, bitmez kadehlere bir dudak yetti. En yiğit sevdalar bir soluk bitti. Şöyle bir baktım da nereden nereye, şahıs saltanatın bir soluk bitti. Şöyle bir baktım da

Kardeştan öteydik, asiydik. Birlikte büyüdük dağlarca. Hep yan yana yürüdük, karşı durduk. Türküler söyledik, halayı çektik omuz omuza. Kırıldık, sürüldük, mapus yattık. Vurgun yedik derin sularda, boğulmadık.

Ve o gece ben yakalandım. Sen ertesi gün kimseye bir şey söylemeden soğuk bir gecenin zifirine karışıp gitmişsin. Çıktığımda öğrendim orada olduğunu. Ve bugün seni o kadar özlemişken ve sana doyamamışken gazetede de gördüm resmini. Öylece yatıyordum boylu boyunca. Boynunda Adıyaman'da aldığımız puşu. Ortalık kan revan, gözlerin sanki bana bakıyor. Umut dolu, özlem dolu, özgürlük.

Böyle mi bitecekti hikayemiz can yoldaşım? Alnımıza yazılan bu mu? Zamansız gittin of, of sırasız gittin. Beni bu yangın ormanında tek başıma nasıl...

yüreğimde yaşayacaksın. Aradan yıllar da geçse, sen hep kalbimde yaşayacaksın. Söz yaşatacağım bendeki seni, hiç unutulmayacaksın. Ben yaşadıkça sen var olacaksın. Sen var olacaksın.

seni seveceğini biliyordu. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşluk, hukuki beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi, sanki elleriyle komşular gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam sözlerim yarım, gözlerim yarım, ellerim Çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, nur hayatın halleri, seni sevdiğim için güzel İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabi. Savaşın adı geçse cinifrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür. Ne kömür o be. Raman'ı düşünür. Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz. Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için goncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar Avşar'da. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin, halk şiiri, canlı sinema. Mapushaneler, yedi düvel, Harbi İspanyol nezlesi. Sultanahmet, Don Giovanni ne bilsinler seni sevdiğimi. Başaklam yan yulafa söylemeli, cırk yumurtaya, paslı demire. Kulağını bükmeli kurtlu kirazın. Hoşnut değillerse bu gidişattan akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan, sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe, ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince tığ gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pekse hısım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse, birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç saymalar. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel, caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar. Ciğerime zarar. Sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü ganişen, saçları zencefilli, erkencecik evine dönmek istiyor canım. Hep seni düşün. Hep seni yaşat. Hep seni yıka, seni doyur üç öğün. Seni bir kanım uyut sonra uyandır. Lokman Hekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilkbaharı kodun sabulgayı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim.

Dün sahilde karşılaştık. Bir an gözüm ısırdı. Sonra birden tanıdım. Düşmemek için zor tuttum kendimi. Bacaklarım titredi. Bir ağaca yaslandım. Yırtılan bir mektup gibi sisli hatıraların gerisinden bakıyordu. Eski bir sevdanın durulmamış nehirleri çırpınarak yüreğime akıyordu. Hatırladığım bir sonbahar günüydü. Karşımızdaki yeni eve taşındılar. Bütün gün bakışıp duruyorduk. Gözleri sanki birer kurşundular. O zamanlar ben zıpkın gibi bir çocuktum. Liseye yeni başlamıştım. Onun saçlarını geriye savurup çapkınca gülümsemesinden hoşlanmıştım. Ne zaman cama çıksam karşı balkonda ıtırlı bir çiçek gibi tütüyordu. Ne zaman buluşalım desem olmaz diyordu. Mektuplaşmak ona yetiyordu. Bir Temmuz akşamıydı, unutmam. Yazlık sinema daha yeni dağılmıştı. Bahçe kapısında sıkıştırıp öpmüştüm. İçeri kaçıp saatlerce ağlamıştım. Sonraları çok konuştuk, gezdik. Bazen ağlaşıp bazen de gülüştük. Çılgın gibiydik, her fırsatta buluştuk. Ulu orta öpüştük, herkesin diline düştük. Ailesi baş edemedi. Mersin'deki halasına gönderdi. Hiç arayıp sormadım. Ben o sıralar devrimci oldum. Mahalleden ayrılıp yıllarca eve de uğramadım. Dünyam değişmişti artık. Memleketin gidişatını hiç mi hiç beğenmiyordum. Forumlara, yürüyüşlere katılıyor, durmadan şiir okuyup ajitasyon çekiyordum. Ah o gençlik rüzgarı. Ah. Ezilen insanları tek başıma kurtaracağımı sandım. Anarşik bir eylem sırasında seken kurşunlarla bacağımdan yaralandım. Ameliyatın ardından yıllarca yattım içeride. Dosyam bir hayli kavarmıştı. Beni o nemli koğuşlarda vefakar anamdan başka hiç kimse aramamıştı. İçeriden çıkınca onu sordum. Bir az subayla evlenip buradan gitmişti. Oysa kibrit havlusuyla koluma dağladığım ismi hala silinmemişti. Hayat devam ediyordu. İçkiye vurmuştum. Unutmayı deniyordum. Pencerenin önünde kuruyan bir çiçek gibi günden güne tükeniyordum. Anam çökmüştü artık. Ölmeden mürüvvet istiyordu. Bazen oturup dertleşirdik. Kimsesiz bir kadın varmış, körmüş, olur demiş. Ben de fazla uzatmadım. Evlendik. Geçmişe ait ne varsa mektuptu, resimdi. Bir bir ayırıp yaktım ateşte. Nasıl gittiğini sorarsanız ne bileyim.
Kör topal gidiyor işte. Ne var ki o hırçın saçları hep yüzüme savruluyor. Balkona her baktığımda. Pişmanlık bir eski yara gibi hala kımıldayıp duruyor onu hatırladığımda. Biliyorum onunla olsaydım böyle kavga edip durmazdım yüreğimle. Biliyorum bu sevdayı ben yıktım. Ben öldürdüm bu hoyrat ellerimle. Dün sahilde karşılaştık. Bir an boş bulundum. Sendeler gibi oldum. Öyle bir baktı ki ben o gözlerde bir ömrün bütün acılarını buldum. Bir şeyler söylemek ister gibiydi. Başını eğip gitti çocuklarının yanına. Nedendir bilmiyorum. Fakat girmek istemedi sanki kocasının koluna. Ardından koşup durduramadım. Ona soramadım. Öylece dona kaldım. Çünkü o anarşik eylemden beri ben artık değnekli bir topa oldum.

Sevda türküleri yalan. Duyduğum kadarın benim. Tüm ayrılık öyküleri kendi kahramanlarını alar. Fazla fazla. Göz yaşındaki tuz kadar acırsın güzelim. Senin kapanmaz dediğin yara. Nefretin sevgiyle buluştuğu o an. Her defasında ilk öksüz kalışın. Yeniden doğuşundur aslında. O ayrılık sandı. Tartılmıyor sevdalar terazilerde. Ağırlığı ulaşılmazlığındandır. Defteri yok. Yüreğine yazıyorsun. Zamanla gelişleri unutup hep gidişlere takılıyorsun. Birlikte söylenen şarkılar, kara bildiğin sevdim. Satır aralarındaki o büyü yok artık. Şiirlerdeki sevgili olmaktan şimdi çok uzaktasın. Yeniden başlamak diye de bir şey yok. Bir gecede bulup bir gecede yitirdiğin tüm aşkların seceresinde silindi bir kere mürekkep. Bir acının resmi çekilmiyor, bir de sevdanın. Çizgiler gelip insanın yüzüne yapışıyor. Umursamaz göründüğün bir terk ediş, kilometre taşı gibi ölüme yaklaştırıyor. Sevda türküleri yalan.

yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yürekleri? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde sardan geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum. İncitmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yakmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

0: Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon numaramız 325-0404. Etkili tanıtım için Türkülerin Merkezi, Türkülerin Merkezi hizmetinizde. Radyo Çağdaş.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

0: kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeş, türküler susmaz.
1: Dinleyebileceğiniz en iyi nokta.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Kendime abanıyorum anne. İnsanlığın damarındaki kandık, insandık, yenildik, çok yaralandık. Şimdi hangi suya vardımsa birbirini boğazlıyor, sığlar. Rüzgarlar havayı kirletiyor ya da esmiyor veya yükünü dağlara çözüyor. Ve bu dağlar serçe parmağı akan pınarlarımızı kurutuyor. Ağızlar her mevsim sonbahar ürüne durmuyor. Toprak avuç ayası kadar yüreğinden çatlıyor. Ve karnında zelzeleleri pusuya yatırıyor. İnsanlık sırf bu yüzden dar ağacını boyladık. Sütlü şafaklara kan damladık. Etimizi yedik yoldaşlarla açlık grevlerinde. Her işkence sonrası yaralarımızı yaladık nöbetleşir. Kimilerimiz ölümün orucunu bozdu.

Hava boğuyor, su boğazımda kuruyor. Ekmeğe kursağım düğümleniyor. Geriye aşk kalmıştı. Sevdayı sağaltıcı bellemiştik ya. Orada onarılacaktık, umut bu ya. Ve kursağına haram sokmadan sevdanın, davam gibi, kavgam gibi, yurdum, sınıf kinim gibi, dişim tırnağımla etimi yiyerek, göz bebeğim deyip koruduğum ki, o göz bebeklerimi, kipriklerimde al bir bayrak gibi, alanlara girer gibi, sol yanından çıkarıp dalgalandırarak barikatlara yürüdüm. Daha büyük vurgun yedim. Sırtımdan kör uşakladı sevdam. Daha büyük yenildim, yerle birdim. Her yenilgide olduğu gibi hatayı kendimde arıyorum. Yine kendime abanıyorum anne.

abandıkça dağılıyorum. Şiire bıraktım da hanıklığımı. Şimdi türkülerim ağladım. Ağzım dilim kurudu. Gülüşümü yuttum, tıkandım. Dudağım mahkeme duvarı. Savunmam kandı. Yaş yeşilliğim yanmada. Dallarımda ne kalmışsa yağmalanmadı. Cigara sar diyeceğim dostum da kalmadı yanında. Tütünüm küflendi tabakamda. Her şeyin sanığıyım. Yine kendime abanıyorum anne. Anladım ki bu zıkkım gibi göğsüm avucunda ağan yürekle kendimi ağlayacağım. Ve biliyorum ki hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yine yerli yerinde, yaşamın kendi iç yasası işleyecek. Ne sakala ne bıyığa yaranacağım. Yaşamak biraz da böyle mi anne? Kan gibi susturacağım bu yüreği. Anlayacaksın, bir tek sen anlayacaksın. Susturduğum senin kanının ucudur. Alışamadım diye verili yaşama. Değiştirmek isterken yenildin diye bu kavgada. Yavrum deyip eğilip ak alnımdan öpecek. Biliyorum, anlamak gibi bağışlayacaksın. Üzgünüm anne. O büyük gün için yeni oğullar doğuracaksın. Sen doğasın, sen ana.

Türkülerin merkezi Radyo Çağdaş artık cebinizde. 7/24 kesintisiz müziğin tek adresi Radyo Çağdaş uygulamalarını iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz indirebilirsiniz.

Kırlangıç türküler kaldı sonbahar mı? Bir de sönümsüz ateşler dudaklarımda, kül kanatlı. Kapkara bulutlar çömelmiş anlamın çatına, kırlangıç göçünden sonra alamuttu. Zülfünün yaylım ateş dökülüşü boynuna, ensene, dudaklarımın değdiğinde o en dellendiğim yerine. Onlar da kırlangıç sürüsü, göçtüler sonbaharımdan. Memelerim ağzımı at koyacak. Yağmurdan bir el gibi yüzüme dokunan bakışların öylece uzak kalacak. Sular buruşacak, Kerbala gece başlayacak. Nasıl da susuzum ölürcesine. Bu kuşluk zamanlarında yahu beni kim avutacak?

0: Davul olur, zurna olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.
1: Dinleyebileceğiniz en iyi radyo.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

anlaman gerek beni. Kaç kişiyi yaşarsan yaşa, kiminle olursan ol, kendi yalnızlığını öğreneceğin en sonunda. Hani beni öyle bir anlaman gerek ki, ufak bir çocuğun eline şeker verirsin ya nasıl sevinir. İşte beni öyle anlaman gerek. Ben senin için, senin yoluna ömrümü heba ettim ben. Sen ne yaptın? Tek kalemle üstüme çizdin, attın ne gittin. Ne olursa olsun, ne yaparsan yap yine de diyorum ki, seviyorum seni be, işte seviyorum seni be, nereden inceldiyse oradan kopsun be.

Umuda şiir düşürecektim bundan kelli ya. Martıları hafife almışım. Dostlar, şu martılar var ya şu martılar. Çığlıkları acı için yaratılmışlar. Ben böyle yanan, doğranan, çığlık duymadım Anadolu'da. Deniz küsküsündekileri martılara kargışlamış, inanın. Alamut saklısındakileri de bana. Yazgımız aynı martılarla. Göğsümü dövecek deniz kanatlı acılar. Gah haklayıp, gah kanımı mıhlayacak yine zulamda.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Yürekler yedi, mertler merdi, yüreklerin karanfili, kışların buzdağı, sonbaharların deli fırtınası, bir taht kurmuştun Serhad'ın boz yamaçlarına, sevdalısıydın rahvanatın, gümüş tabakanın ve on dörtlünün. Kimse seni caydıramazdı hoyratlı sevmelerden, ilkbaharın deli suları gibi çağlar, kengeri kökünden söken rüzgar gibi kimse önüne geçemezdi. Hiç kimse. Kıyametler koparırdın. Kaç muhacir göçebe kızının gönlüne taht kurmuştun. 37 yıl sonra seni andım yeniden. Oturdum, yaşlanmış yakama elimi koydum. Çocuklar gibi ağladım, köşe bucak açtım. Kimse görsün istemedim. Kimse sesimi duymasın. Genzim sızlasın istedim. Gençliğini düşündüm, bir de hastalığını. Hele bir de son alışım var ki. İçten ağlamayı bile bilmiyordum. Çocuktum, kıştı, soğuktu. Çaresizlikten avuçlarım terlerken seni yüreğimin duvarından söküp atamadım. Babam benim, babam. Kim bilir niye ağlıyorum. İşte şimdi parmaklarımı ısırırcasına sana, çaresizliğine ağlıyorum. Öyle uzağındayım ki baba, ziyaretine bile gelemiyorum. Duydum mezarın çökmüş, bahar suları sızıyormuş. Her bahar yeniden boğuluyormuşsun.

Babam benim, babam. Bütün bayramlar sensiz geçti. Yazlar, kışlar ve bütün baharlar. Hiç kimse okul önünden almadı beni. Çarşıya götürüp palto, ayakkabı almadı. Başımı okşayıp havucuma harçlık koymadı. Karşısına alıp nasihat etmedi. Gözlerimin içine bakıp dostça gülümsemedi. Aslında hiç de fazla bir şey istememiştim. Sadece kirpiklerin ucundan öpmek istemiştim. Koluna girip halay çekmek, göğsüne yaslanmak. Baba oğul bir çift sözdü bütün hayalim. Gülmek ya da ağlamak değil, seninle sıradan bir hayatı sürdürmek mutluluktu vallahi. Umutlarım hep heybende saklıydı. İnan, 37 yıl sonra şimdi anladım yetim kaldığımı. Gitme, gitme yüreğimin pebu. Rüzgarlı dağım, en merhametli masalım. Gitme, gitme ömrümün en sıcak sayfası. Baba, gitme. Gitme.

sevgilim, yeşil eriğim benim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyor.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin, yıldız uçurmak varken, oturup yıldızlar içinde, kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma, bir açıklaması vardır elbette. Geride, masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bıraklara. Ölmek ne garip şey anne. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne, ağlama. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını.

Yıldız avların göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından, pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım gözücüme anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,